sanne baba bayimi islama ka o wiyete yero mama mi koddo wolel kusse lolle ngeje mo koyje kebeje mo jappeje tufandeje war leddi kecce sappo mbawanani gota hattanta so tawi non ayimi yero mama njima pullori galo hawa jama ko kangu wino yero yero wi mo nam o wi mo maydeni yeso kono gaccene ciagal biddo gorko yo hul gacce woto hul mayde sabu mayde ala jassel